0: We're going mad in Mollum.
1: Take a chill pill. Bay FM 99.9.
2: Mahma gelene babası bir de.